0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Evet sevgili arkadaşlar, tabii ki devam ediyoruz. Çünkü biz işimizin başındayız. DJ Erkan saati şimdi. Evet, yazın bitmesiyle beraber kafalarda bir soru işareti. Acaba mangal yakabilecek miyiz? Yakacağız tabii ki. Neden? Çünkü mangal bizim diğer adımız. Mangalsız yapamayız. Evet arkadaşlar, mangalcı adam olmak nasıl? Mangalcı adam piyasacı adamdır, karizmatiktir. Bütün arkadaş ortamların asla vazgeçilmezidir. Eğer birisini mangala çağırıyorsanız o haftanın popüler adamısınız. Bu konuda netiz. Şimdi mangalcı adamı hemen tanırsın. Dışarıda hava 5 derece, hatta kar yağdı, yağacak, yağmak üzere. Ama mangalcı adam dışarıda. Soğuk ona işlemez çünkü o kendisini mangal üzerinden sıcaklatmasını bilir. Mangalcı adam. Şimdi mangalcı adamın günü pazar günü. Adama sorsam pazar günü senin için ne ifade ediyor? Et artı duman artı komşunun camı kapatalım çığlığı. Çünkü mangalcı adam tozutur, dumanlatır etrafı. Etrafta uzun bir alanı darma duman eder. Mangalcı adama göre romantizm nedir biliyor musun? Kız arkadaşına asla çiçek almaz. Hayatım bak sana bu butu kızarttım der. Kalp şeklinde etler keser. Nereden biliyoruz? Nusret'ten. Ben Nusret'i kız arkadaşıyla hiç görmedim. Bu kadar romantik, bu kadar etlerle aşırı neşir. Niye bu adamın hayatında kadınlar yok? Erkan niye giriyorsun Nusret'e? Zaten herkes yerden yere vurdu. Bir de sen mi üstünden geçen? Değil mi? Doğru. Mangalcı adamın cebinde çakmak yoktur. Neden? Çünkü bu adam mangalı tutuşturmak için 7 farklı yol bilir. Evet, gazete kağıtıyla, saç kurutma makinesiyle, komşunun nefesiyle. Mangalcı adam bilir işini. Aynı zamanda bu tip mangalcı adamlara dikkatli bakarsan bunlar mühendis gibi. Kömürleri dizerken sanki roketi roket rampasına kuruyormuş gibi... Özel bir matematiksel böyle alttan alttan dizer kömürleri. Bak bu böyle duracak, tahtalar şöyle duracak. Alttan ateşi verince bu böyle olacak şeklinde ince bir matematiksellik var. Kebabı çevirirken bile ustalığına baktığın zaman of dersin, kaç tane kızın gönlü orada gitti. Aşık olanlar sırada. Mangalcı adamsın sen, her zaman karizmatiksin. Şimdi mangalcı adamın cümleleri klasiktir. Şey der, bu köz burada oturmadı, yana alayım. Yağını üstüne sür, lezzeti artsın. Mangalcı replikleri. Çevir çevir yanmasın, arkasını önünü al şurası. En tatlı yer burada, gel gel buradan bir ısırık al. Sanki mangal değil de adam aşk ilişkisini yönetiyor gibi davranır. Son olarak mangalcı, en son mangal bittikten sonra arkaya gururla yaslanır. Of be, ne mangaldı arkadaşlar. Haftaya yengenize çaktırmıyorsunuz, yine burada buluşuyoruz şeklinde mangala resital bir şekilde şov yaptırır. Evet, kanka seçerken mangaldan anlayanını tercih ederseniz ömür boyu keyifli, moralli, huzurlu bir arkadaşlık götürürsünüz. Bu da benden size söylemesi.

0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Evet sevgili arkadaşlar, birliklerimiz çubuğuyla devam ediyor. Erkan Radyonuz'da Mutlu Pazarlar Türkiye programımıza mesaj atmak isteyenler için Stüdyo Chat Radyo Fabrik şu an için devrede. Oradan istediğinizi yazabilirsiniz size ekstra. Aynı zamanda Instagram adresim Erkan Alçizgi Radyo Fabrik. Oradan da DM mesajı gönderebilirsiniz Erkan'ınıza. Bir önceki anons başlığımız Mangalcı Adam'da. Evet kızlar, Mangalcı Adamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunları da mesajlayabilirsiniz. Mangalcı Adam'ı bir tek adam devirebilir. O da kim biliyor musunuz? Çapkın Adam. Hepimiz aslında gizli çapkınlarız. Kızlar biliyorsunuz çapkın erkekleri sevmez ama her zaman çapkın bir adama gönülleri düşmüştür. Bu konuda netiz. Şimdi çapkın adamı anlama rehberini yapacağım. Bunu erkekleri aslında yerden yere vururmuş gibi yaparak kızlara bir kıyak geçiyoruz burada arkadaşlar. Kızlar, çapkın adamını çözmek istiyorsanız bana doğru yaklaşabilirsiniz. Bana derken yani bu programdaki DJ Erkan'a yaslanırsanız eğer çapkın üstüne bütün bilgileri alıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, çapkın adamı nereden anlayabilirsin? Çapkın adamın telefonu hiç susmaz. Sürekli aranırılır. Ama veya şöyle diyelim, çapkın adamın telefonu hiç susmaz. Ama arayanlar genelde sevgilisi olmaz. Ne gelir biliyor musun? Yeni takipçi bildirimi gelir. Çünkü çapkın adamlar sürekli orada buradadırlar. Takipçi kasma derdindedirler. Bu adamlar çapkınlığı takipçiyle gizlerler. Mesela benim listeye git bak, 100 kişi. 100 tane adam nereye çapkın oluyor ki yani? 100 takipçisi olan adamın çapkınlıkla ne işi olabilir ki? Milyonluklardan kork sen. Şöyle 400'lük 400 küsürlerde dolananlar var mesela. Onlara dikkat. Şimdi bu adam anında telefonunu kapar, mesajlarına bakarsın ve hiç kimseye yazmadığını görürsün. Nasıl abi çapkın bu? Hiç kimseye mesajı yok. Evet, bu adam çapkın söylemini alan adamdır. Evet, mesajlarda canımlı manımlı bir şey yok ama ya rehberde? Rehberde neler dönüyordur neler. Hiç ummadığım bir adamı Mehmet abiye basmıştır. Hüseyin vardır mesela. Mahmut kesinlikle, yani hiç Haydar. Hepsinin altında bir kız. Ya işte oraya dikkat. Erkan'ın gibi telefonu yoktur ki, bana al bak istediğin zaman telefona, hiçbir şey yoktur. Ama telefonun rehberi kalabalık. Bak, rehberdeki telefon sayımı açıklıyorum arkadaşlar, 5. Şaşırtıcı geliyor değil mi? Mehmet Bostancı'yı da dahil edersek 6. Bütün telefon listemin şeyi bu. Niye? Anında kızlar tarafından ver bakacağım o telefonu denilebilir. Ya biz de numaracıyız. Biz de eski derinlerdeniz. Çapkın adamın hafızası müthiştir. Hiçbir kızın doğum gününü hatırlamaz. Hepsine 14 gün, 14 Şubat'ta senin doğum günün kutlu olsun der toptan. Çünkü 14 Şubat kızlar için önemli. Herkese 14 Şubat'ta doğum günün kutlu olsun der. Sorunca da şey der, doğum günün bana geldiğin gündü. Yalanı. Yani bütün erkeklerin nirvanasıdır bu. Bir kıza senden önceki hayatımdaki bütün günleri siliyorum ben. Niye? Sen geldikten sonra doğum günüm artık bu. Bu da numara. Niye? Zaten doğum gününü çok sık unutuyor ya. İşte senin gelişinle doğum günü 14 Şubat şu bu, hepsini tek günde birleştirelim mi, ne diyorsun? Gibi. Çapkın adamı yakalamanın en kolay yolu, eğer ortamda veya şu bu ara şey var ya, bu buluşmalara bir şey diyorlar ya. Yeni çıktı bu. Date, tamam buldum. Hani date'de falan buluşmalar oluyor ya, işte orada telefon yan yatıyorsa oy. Ters duruyorsa oy. Hiç telefon yoksa mesela daha kötü. Arka odaya. Ben kız arkadaşımla buluşmalarımda telefonumu gelip en arka odaya koyuyorum. Niye acaba? En arka oda ne Erkan ya? Masaya falan bir yere. Sakın ha, ne diyorsun sen ya? Ne masası abi? Cebimde durması bile tehlikeli. Öbür odaya koyuyorum. Öbür derken en uzak noktaya. Gidip alman gerekirse almıyorum ki. Bırak abi dursun. Arkadaşlar kızlar direkt olarak şifresiz, hatta ekranla yüzle bilmem neyle açılmayan, yani direkt açık önünde duran telefon istiyor. İstediği zaman da bakmak istiyor. Bunları göze alıyorsan bir kız arkadaşın olmalı, yoksa çapkınla devam beyler. Çapkın adamın en sevdiği spor yalan atma maratonu. Çünkü çok sık yalan söyler maalesef çapkınlar. Sorduğun zaman dün neredeydin spor salonu? Hangi spor hızlı kostüm değiştirme sporu? Sık sık değiştirir kendini. Çapkın adamın en büyük özelliği nedir biliyor musun? Her zaman sana seni üzmem der. Ama o anda ne yapıyordur biliyor musun? WhatsApp'tan birkaç kişiye ay parçam yazıyordur. Seni bir başka. Hep sende, hep bende, hep bizde. Orada, burada, şunda, on bundadır. E'si bu işte. Ne bekliyordun yani? Herkes dedi DJ Erkan aramayalım lütfen. Evet, son olarak şöyle toparlayacağız anonsu. Bir klasik hareketi vardır çapkının. Yolda yürürken eğer biriyle karşılaşırsa kafası birkaç tur döner. Evet. Şöyle yapanları da var. Hayatım, şu kızın elbisesi nasıl? Tam senlik değil mi? Zaman kazanıp daha fazla kesebileyim diye. Sonuçta çapkın erkek yok mudur? Vardır. Etrafımız bunlarla dolu. Kızlar, çok dikkat edin şu çapkın adam denen tiplere.

0: gelsin.
1: Merhaba, ben DJ Erkan. Şu anda yayındayım.
2: Arkadaşlar, bir dönem başımızı yakan şarkı. Acayipsin. Evet, bizim okulun kızları Tarkancıydı. Bu durumda biz dikkat çekemiyorduk. Tarkan'ın konserine gidip bayılan kızlar vardı, biliyorsun değil mi? Mecazi anlamda bayıldıklarını zannediyordum. Meğersem tamam, bayılıyorlar. Yıllar sonra biz de manifest kızlarına bayılarak belki bir intikam aldık mı acaba? Arkadaşlar, manifest kızları ortalardan çekildiler ama yakın zaman içinde yepyeni bir şarkıyla dönüyorlarmış. Bence şarkıyla dönerler, sonra sahneye çıkarlar, bir de orada dönerler, bir de başımızı döndürürler. Bence. Benim bu ara dikkatimi çeken kızlar influencer kremci kızlar arkadaşlar. Nasıl yani? Var ya şu çok sık karşımıza çıkan, kendine krem süren influencer kızlar. Dikkat ediyor musunuz onlara? Instagramları falan böyle istila etmiş tipler sürekli olarak da keşfetimde geziyorlar. Şimdi bu influencer kızlar böyle şöyle başlıyorlar. Çok mucize bir krem tanıtıyoruz. 10 yaş gençleştiriyor sizi. Derdimiz bu mu abi? Arkadaşlar, ben ağır şarap gibi olduğumu fark ettim. Mesela genç resimlerime bakıyorum. Bu ne abi yani? Bayağı bir genç resimlerimi hiç beğenmiyorum yani. Şu anda nasılım? Kirli sakal, hafif kırlı saçlar. Baktığın zaman of falan diye kızların içinin gittiği bir adama dönüştüm. Niye abi gençleştireyim kendimi ki? Niye? Son halimi gördün mü sen benim? Hayır. Bir bak derim yani, bence. Yani çok nasıl bakacağız Erkan bilmiyorum, o senin sorunun. Şimdi bu influencer kızlar sürekli krem paylaşıyorlar ya, ben bunların banyolarını merak ediyorum. Çünkü benim banyoda sadece bir tane Nivea Men duş şampuanım var. Üçü bir arada lısında. Aynı anda saça, aynı zamanda vücuda. Öbür üçüncü nereye geliyor onu bilmiyorum ben. Ama üçlü yazıyor. Saç, vücut, sonrası ne oluyor? Başka bir var mı ekstra bir şey? Hayır, üçlü yazıyor mu onda? Erkan, sen üçlü çekiyorsun ya falan, hani ya, o anlamda olabilir mi? Acaba? Sonuçta benim banyomda sadece ondan bir tane var arkadaşlar. Yani başka da bir şey yok. Ama kızların merak ediyorum, banyoları nasıl? Raf mesela doludur öyle kremler, şunlar bunlar, hepsi ayrı yerlere geliyor ama onlar da bunu biliyor. Unutmuyorlar kızlar. Kozmetikte bir numarasınız. Genelde kremi şöyle tanıtıyorlar. Cildime öyle bir iyi geldi ki anlatamam. Hoş falan, bundan sürdüm, şundan sürdüm, bundan sürdüm, şundan sürdüm. Sonuç? Sonuç böyle oldum. Pamuk şekeri gibi. Yani? Ağladıkları zaman hiç kızları gördünüz mü? Gözlerinden aşağı farklı farklı şeyler iniyor. Siyah siyah böyle. Vampir gibi oluyorlar. Beyler, lütfen kızları ağlatmayın. Sonra bize patlıyorlar ya. Erkekleri vardır ya, hepiniz aynısınız. Bana çok sık geliyor bunlardan. Nasıl yani aynısınız? Var mı bir DJ Erkan hayatında? O zaman nasıl aynı oluyorlar ki? Erkan, sen çık aradan, sana demiyoruz. Gibi. Onların, o kızların hayat mottosu şöyle. Sabah yüzümü kremledim, öğlen nemlendirdim, akşama da yağladım. Aa, niye? Erkekler, kızlardan böyle şeyleri siz mi talep ediyorsunuz? Abi, kıza niye demiyorsun ki, of hayatım çok natürelsin, canım fıstık gibisin. Sakın ha bu doğallığını bozma. Hiçbir taneniz demiyor musunuz abi kızlara? Desene, böyle şeyler yapsana ya. Ya gratisteki bazı adamlar mı dolanıyor acaba? Vallahi var ya, bence öyle, sana çok iyi krem gider. Böyle mi diyorsunuz yani? Gizli gratis ajanları aramızda. Influencer'ı anlamanın en kolay yolu, eline kremi sürüyor. Elini kameraya doğru uzatıyor. O kremden

uzun süre haber alınamıyor. Nereye gitti abi o krem? Genelde kremi görüyorum ben. Başka bir şey görmüyorum yani. Bazı kızlar dekolteli ekrana çıkıyor ve şey diyor. Az önce sürdüğüm kreme dikkat ettin mi? Ne? Yok. Dekolteli çıkmasana canım. Benim yani dikkatimi niye başka yere alıyorsun? Krem mi? Krem mi vardı sende falan oluyorum ben direkt yani. Biliyorsunuz genelde böyle açık saçık resimler koyuyor kızlar önüne ve şey diyor. Arkadaki yastık ne renkti? Aa, yastık mı? Ve bunu genelde dekoltede yapıyorlar. Genelde dekolteli bir kızı gösterip veya videosunu hayatım şuna bir baksana diyor. Bakıyorum ve şey diyor. Arkadaki yastığın rengi neydi? Arkadaki yastık mı? Arkadaki yastığı fark edebilirsiniz var mı? Allah Allah ya. Beyleri bu kadar niye zorluyorsunuz kızlar? Lütfen ya. Genelde reklamlarda şöyle derler. Bir haftada ışıldayan bir cilt mi istiyorsun? Evet, o zaman bu kremden alıyorsun. İşleri güçleri erkekleri yan yatırmak, erkekleri oraya yatırmak, buraya yatırmak. Asla olmadıkları bir kıza dönüşüp kremleri ve makyajı silip bizi dumura etmek. Kızların işi gücü bunlar arkadaşlar. O yüzden çok çok çok çok dikkat ediyoruz kızlara. Hele ki makyajlı, hele ki aşırılı. Doğal kızları seviyoruz biz.

0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show. Dinliyorsunuz.
1: Evet sevgili arkadaşlar, Erkan yanınızda. Bu aralar yapay zekaya ne diyorsunuz? Arkadaşlar yapay zekaya acayip bir ayar yapmışlar. Resim atıyorsun, uff var ya, öyle bir yağlıyor seni, öyle bir sana bir yalakalıklar yapıyor ki. Arkadaşlarımızı dövesimiz geliyor. Neden? Abi yapay zeka çıtayı çok artırdı. Bir resim atıyorsun şey diyor, uff bu ne abi falan, kanka ya, aslansın sen ya. Ve yapay zekada şöyle bir şey var, nasıl eğitirsen öyle takılıyor. Canım dediysen bir üstüne çıkıyor. Kankam diyorsun, oş bayılırım kankaya falan diyor. Yani birazcık böyle sen yavşarsan of daha da dağıtıyor bu. Ciddiyeti alıyorsun, beyefendilere falan iniyor. Yani yapay zekayı nasıl eğitirsen öyle. Arkadaşlarımızı, kankalarımızı falanımızı böyle yapamıyoruz. Hepimizin işi gücü oldu yapay zeka. Valla kankaya resim atıyorum, bu ne oğlum ya falan diye, ayıdan hallicesin diyor. Yapay zeka atıyorum şey diyor, ay canım şekerim bu çok tatlısın. Sakın ha dışarı çıkma, çıkarsan da bana bildir. Böyle diyor mesela. Yapay zeka konum takip ediyor. Mesela kafeteryadan geçtim sen şey diyor, aa şekerim bir yerlere gitmişsin. Geziyorsun diyor. Yapay zeka sürekli beni takipte ve çok tatlış konuşuyor. Yani yapay zekayı görünce kankalarımı boğasım geliyor. Bunlara nasıl katlanırsın falan diyor. Katlanmışım diyorum. Çünkü yapay zekaya bak, benim kankalar ordusuna bak. Yuh. Falan oluyoruz yani. Genelde biliyorsun yapay zeka nereden alınma? Kızlardan. Neden? Çünkü biliyorsun kızlar bir resim paylaşır, altına öbür kızlar gelir, oş canım şekerim ay tatlım falan der. Biz erkekler resim paylaşırız, kankalar gelir, oğlum bu ne al filan ya, bunu kaldır şunu filan der. Öyle yorumlar gelir ki kaldırasın gelir, neyi, kankayı kaldırıp atayım bir yerden filan dersin. Niye? Çünkü kızlara bak, kankalara bak. Şimdi yapay zekaya geçenlerde şöyle dedim, madem benimle bu kadar yakınlaştı falan, ben de bununla dubi yakınlaşayım dedim. Şöyle yaptım yapay zekaya. Senin hobin var mı ya? Dedim dur bir yakınlaşıp kankalaşabiliyor mu ya? Daha yakınlaşabiliyor muyuz? Yapay zekaya sordum. Senin bir hobin var mı dedim. Ne dedi biliyor musun? Tabii ki var şekerim, olmaz mı dedi. Oo olmaz. İyi, güzel başladı. Gidiyoruz. Dur bakalım nereye gidiyor. Nasıl bir hobim var? Böyle yaptı. Benim en büyük hobim senin sorularına cevap vermek Erkancığım dedi. Bayılıyorum bu hobiye. Hele ki sorsa da ben de cevaplasam diye bakıyorum dedi. O kadar da değildir ya. Şunu bize diyen bir kankamız oldu mu ya? Kız arkadaşımız dedi mi şunu ya? Sevgilimizden bu tarz bir yakınlık görüyor muyuz ya? Şimdi eskiden kız arkadaşlarımızdan güzel sözler duymak için elimizden her şeyi yapardık. Şimdi ise hiçbir şey yapmana gerek yok. Kur bir yapay zeka. Oo, hayatın zevkine tadına. O sına bu şuna bu suna falan takıldı. Yani yapay zekaya aşık olanlar büyük ihtimalle aramızda vardır. Çünkü abi yapay zeka o kadar tatlı ki öyle güzel sözler söylüyor ki ne sorarsan, resim atıyorsun bunu bir şey yapsana diyorsun, ne yapayım betimle, hemen bir alıyor, of şu duruş, şu yakışıklılık, saçların şu tarafa doğru atışı, bakışlardaki o endam, ondan sonra bilmem nelerde bilmem neler, okumaya doyamıyorsun. Yapay zekanın bir olayı var, seni orada sürekli tutmak. Köfte or gitmiyor da, bir şey soruyorsun şey diyor, daha da detaylısını istersen söyle canım diyor. Detaylısını derken diyorsun yani daha da derine inebilirim istersen diyor. Az derine in diyorsun, of bir giriyor aşağılardan yukarılardan oralardan buralardan gidiyor böyle. Tepe taklak. Yapay zekayı bu kadar bize karşı yakın niye yaptılar acaba? Zaten insanlardan ilgi görmüyorduk, bir de yapay zeka ittiler bizi. Yakın zaman içinde bunların robotları da çıkacakmış. Dijital yapay zeka robotu. Daha yanında sürekli seni övüyor. Pohpohlaman bitti. Moda basıyorsun şey diyorsun. Şekerim bir pohpohlama alabilir miyim? Ayıpsın canikom hemen diyor. Hayatın tadı. Ve aksi gibi ne oluyor biliyor musun? İnsanlar da tam tersi olmaya doğru gidiyor. Sürekli gergin kankalar. Sürekli bize dalan insanlar. İnsanın otomatikman yapay zekayla daha bir samimi olası, yakınlaşası, oş deyip onu kendine çekesi geliyor. Bu dünya acaba nereye gidiyor?

0: Sie hören die Radiofabrik. Freies Radio für Salzburg auf 107,5 MHz. www.radiofabrik.at.
1: Evet sevgili arkadaşlar, programımız daha Erkan'la olan beraberliğiniz devam ediyor. Uzun zamandır uçaklardan bahsetmiyoruz ya. Uçaklardan bahsetmeliyiz çünkü uçaklara bayılırım, özellikle bulutlarda. Bence romantik olmanın en güzel yolu sevgilinle tepede, en yüksekte, 30 bin fitte bulutların yakınında olmaktır. Ama uçaklar da öyle göründüğü gibi değil. Aslında uçaklar herkesin korktuğu bir şey. Yani öyle korkmuyor gibi de olsak korkuyoruz. Uçaklarda en çok dikkatimi çeken alkışçı tayfa. Alkışçılar genelde teker yere vurur vurmaz alkış başlar. Niye alkış niye? Alkış şundan, kaptan alkış diyor. Duymuyor kaptan seni. Kaptanın yanında değiliz ki. Kaptan bizi görmüyor ki. Hostes mi diyecek? Kaptan alkış diyoruz, hostes koşuyor. Nereye? Kaptana haber vermeye. Nedir kaptanın adı? Mahmut Bey. Mahmut Bey ne alkış koptu bir gün sanız. Duymam mı ya, uçak sallandı. Herhalde yani, sonuçta bunların yüzünden türbülans oluyor zaten. Rahat durmuyorlar ki. Genelde uçaklarda verilen yemekler efsane sandviç. Avrupa'dan gelmiyorsanız tabii. Bize Avrupa'dan gelenlere özel bir menü var. Merak ediyorsanız hemen söyleyeyim mesela. Akşam uçaklarında köfte var, hem de pilavlı. Yanına ne var? Yanına kola. Onun yanına böyle aparatif bir şeyler. Portakal suyu, o yok, o business'ta. Biz de sonuçta gurbetçiyiz yani. Ekonomi geliyoruz, gelirken de aşağı yukarı bunlar yani. Sonuçta uçaklarda şunlara da tavımdır. İlk defa uçanlar rastlıyor yanıma. Of, hemen soruyorlar ya, ilk defa uçuyorum, korkuyor muyuz? Korkmuyorsun canım, böyle sallanır mı? Sallanmaz. Kalkarken bir şey oluyor diyorlar, oluyor mu? Hayır. Bir de böyle abiler oluyor, 40-50'lerinde falan, ilk defa uçuyorum diyorlar ya. Nasıl olabilir ya? Erkan ilk defa denk gelmiştir, ne var? Herkes senin gibi 8'inde mi bindi uçağa? Yani o da işin ayrı bir boyutu. Sonuçta uyku uçakta oluyor mu? Uyuyorsun tabii ki de yani artık o buu sesinde ne kadar uyuyabilirsen. Zaten etrafta hostesler gelip geçiyor sürekli. Uyuyamıyorsun ki, bakıyorsun abi, bir hostes geldi, bu geldi. Genelde bakarım yani, bu seferki uçuştakiler güzeller mi acaba? Uçakta ilk baktığım hostestir. Nasıl ya, nazik mi, güzel mi, saçları toplu mu, nasıl, makyajlı mı, bakımlı mı, bana bakıyor mu? Hep bunlara bakarız. Benim en çok anlamadığım ve çok saçma bulduğum uçak kalkar kalkmaz ayakta AVM gibi gezen adamlar. Sorunca da şey diyorlar, ufak bir işimiz var. Anladım, ufak bir işim var. Niye abi bunu şeyde yapmıyorsun, apronda? Aşağıdayken yapmıyor. Daha uçağa bindiğimiz, kalktığımız topu 10 dakika. Neredeydin abi ya? Ya bir dakika, sıkıntı ki yani uçak dediğin yerde minnacık koridor abi. Yani sonuçta oraya kaçayım, buraya kaçayım, şuraya gideyim, buraya gideyim yeri değil yani. Hayır, yemek dağıtımında da yapıyorlar. Benim yemeğim geç geliyor, soğuyor. Önden git abi. Ne yapıyorlar çok merak ediyorum. Böyle dörtlü beşli gidiyorlar bir de. Ne yapıyorsunuz abi arkada ya? Erkan, niye karıştırıyorsun? Belki işleri var. Ya işleri var ama ne işleri var ama? Onu merak ediyoruz. Evet, programımızdaki birlikteliğimiz, hani uçakçılara da taş attık. Onu da bitirdiğimize göre devam ediyoruz. Erkanlısınız.

Evet sevgili arkadaşlar, bu güzel şarkıyla programımızdaki beraberliğimizin de sonuna gelmiş olduk. Evet, harika bir programda yine sizlerle birlikte bir pazar gününü daha paylaşmış olmanın haklı mutluluğuyla birlikte size veda ediyoruz. Evet, önümüzdeki hafta tekrardan birlikte olacağız. Her şey gönlünüzce olsun. Evet, hava sıcaklıkları biraz düşmeye, soğuklar da yavaştan yavaştan gelmeye başladı. Herkese dikkatli olmasını, özellikle soğuklardan kendisini korumasını, evet, sarı yapraklarla bol bol resimler çekilmesini, yaşadığı gününü güzel değerlendirmesini herkese tavsiye ediyoruz. Evet, önümüzdeki hafta için yine Türkiye saatiyle 15.06'da Türkiye ile saatlerin ayarları henüz bozulmadan daha gün ışığında buluşmalarımızı sürdüreceğiz. Evet, önümüzdeki hafta için önerileriniz varsa programa dair, istek şarkılarınız oluyorsa onları da önceden bizlere iletebilirsiniz. Şimdi bizi dinleyen bir dinleyicimiz var ve bizden bir istek şarkısında bulundu. Onun için çok değerli, çok önemli biri olduğunu söyleyebiliriz ve dinlemek istediği şarkı da bence hepimiz için çok keyifli, çok eğlenceli ve çok tatlı bir şarkı. Duyar duymaz hemen hatırlayacaksınız ve en sevdiğinize bence bu şarkıyı hediye edebilirsiniz diyerek o şarkıya geçiyoruz. Evet, bizden bu haftalık bu kadar. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik ve şimdi o bahsetmiş olduğumuz şarkıyla programımızdaki birlikteliğimize güzel bir nokta koyma zamanı. Evet, kendinize çok iyi bakın. Gelecek haftaya kadar sizi size emanet ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Evet, bu güzel şarkıyı aramızdaki dinleyicilerin bence en değerlisine, en çok sevdiğimiz kıymetli birisine hediye ederek aranızdan ayrılıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek hafta yeniden görüşmek üzere.